0: Kölen size tiki olsa yiyecek.
1: Malacı olsa yiyecek.
0: Var mı sana? Hı hı. Ben dün yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He, ne olur? He? Sizin alete yarasız caniler, hamuru canısız.
4: Şamama! Aa Şamama! Şamama hey!
5: Ne olur Südabe, niye kışkırırsan?
4: Sıra bak, koca vaktinde diyesen hariflerim sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Deli de şey olar, bir bak da.
5: Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeler.
4: Kim götürür ne? Bir de elimi o vedreye vursam Allah bana ganim olsun.
6: Ne me sustu dadallarda.
5: Ay babam bu vedre kimindir?
6: Yine geldik ben.
5: Kimindir ha?
6: Hele makam uzaklarda.
5: Al dura kalsın vedrede
6: sürdü.
4: Beyim ben bilmirəm onun vedresidir de.
5: Ele gözü məni görür. Yenim üstüme kışkırmaqsan sen gez öz uşaqlarına göz ol.
6: Anamısın laylala.
5: Ay kaşılara ne sokunsan? Yer tapmadın oynamağa.
6: Derde bozuldu.
3: Sağlıklamak lazım.

0: Dur, dur. Bugün sabah senin özünü de tutacaklar.
1: O sen şimdi. Bana bak, sen de tutacaklar. Paşa Balaç. Salam Melik. Ahı sen bana söz vermiş.
2: Kantora gelersen danışarım.
1: Başı yine kantora.
3: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımakta belimiz eğilir. Ay cemaat, eşidirsiniz.
2: Gelersiz kantora danışarım.
4: Üf, ehval.
5: Ahı bu istedir de adamın keyfin sonuçallah. Kantora yanıma gelersin.
6: Kantora ne için paşa balayı?
5: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atırırım.
1: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
5: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne ne sesi?
1: Vay! Vay! Tuğularım uğruyuzlar.
5: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danışarım.
7: Mağını sakmadın beni. Var. Gel yedik vaxtıla belki çamadanla azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirilir Almanya'da. Trafeya.
8: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
9: Şirreşirəm.
8: Çift çirreşir. O boydan da çör çirmundan gir. Bu hələ
10: fikirleşir. Görmedik biz güldürsün.
11: Niye pek? Kaç kömerçin lan?
12: Kömerçim yoktu.
10: Görmedik biz oyuncu.
12: İstirahata gelin. 3 yıl.
11: Ahır ki keşte lan.
12: Bu ne?
10: Eşitmedik doyuncu.
12: Teze kömerçim. Beli oğlan.
10: Eşitmedik doyuncu.
12: Başlayalım. Ha, ver vedran görüm.
13: Mehmet'im, o bayağı gelen kim idi?
9: İş yok, güz yok. Belinden dördün. Sen çelebi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
13: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
14: Senin Mehmet ve farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
13: Kömekçisi.
14: Kömekçisi? Sen ha.
15: Nana!
16: Neşe manat?
17: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat.
18: Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1000, 1000.
13: Amin, orada ne çekiyorsun?
18: 1000 manat ver başı sana. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneviyeva. Fransız halkı şefeli. Badem Badem'in mavi geceleri.
10: Kız koynuna aldı bizi.
1: Vargi! Vargi! Kapattı!
10: Şehri. Yar böldük dikimizi.
1: Pardon, tapıyorsun.

Gürler üstü uçan kaşan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir. Gürler üstü uçan kaşan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 il Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimim.

zamanın akşama alışarım, ne de insanların arasına karışarım. Öz özüme geze geze danışarım, bunun hele soyu var, yakışı var. Ya bu ilim faizine yakışım, üşüyorum ihtiyaç

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Uduzduğum pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum an içir.
3: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə, çıx, git!
4: Heyvan sən sənin atandır. İlmizdən mənim keçməli vurmaq olmaz.
5: Ne görüm, kızı mənə verirsən, ya yox. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
2: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yabancıca bir balaca tedarik göresen.
5: Ben, he? Ben diyerem bir kızı görüm danıştırım nedir sen?
2: Eyle. Ya.
5: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yani sen de benim kimi hena koyursan, he?
6: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarır. Kocam hiç ki hena koymuram.
5: Bak, ne hal yeri hena da söhbet lazım. Hiç henanın yeri.
2: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
5: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hələ istəri bulursa.
2: Onda 5-6 yüzə keç, ona sən peşkeş edeyim.
5: Hadi başıma olsun, sizə izin istəyirəm. Ama siz hiç cevap vermek istəmiş. Aşı, o kadar qəliz danışırsan ki, gülmək olmaz, siz edirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabiyyatına kadar okuyum. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaşlar hardan başlıyor. Ama hammal, ham ay, adam, ay.
7: Ay hocam, ahım elmiş gençler amcam. Fiyat sahte vereceğim.
2: Ama neyin yetsin? Uçsuzluğun yüzü karı o.
8: Ağır düştüm yarımda.
7: Ay aşağıda.

0: Sən Allah'ın seçmenler. Benim ilmul dediğim beş yıl hele bir benim mahkemeye veriyorsun.
1: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap verirsin.
2: Ustaz, seçim olsun şu.
0: Ne?
2: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
3: Meşavi, ahaha mı yaptı verirsen? Benim ne bir yapmasını ver, çalışım derim daha.
0: Hadi, gel.
4: Hadi lan.
0: Bak işte be. Ancak ben bilirim ki, soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
5: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
2: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Yükselmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
6: Hamamda!
2: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
6: Hamamda!
2: Adam harada paç olabilir.
6: Hamamda!
2: Meseli ise düğün gelsin.

0: Neyden korkuram ki, o gibi evde ölmüş bir kızın bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzünden kapıları kısırmış, açarım da yüzünden alır. Pencereler de tahtayla daldan löpten mıhlattıracağım. Koy evi. Çok doyan bu yan edese, sökeceğim. Çünkü arvat, erinden ne kadar çok yüzeyse, bir o kadar yakın.
1: Vay helal! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı!
0: Vay! Vay! Vay! Aşkı! Biz bu geldi geçende bir bakmadız görek ya! Bu arvaktı! Yok da kişidir!
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bu saat dedim de bu bir nasıl özünü bırakacaksın?
0: Niye?
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bir manat ver bu saat dedim, koryente!
3: Meşrebat!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten daha başka bir patlaca!
0: Yok!

0: Ya, maşanı, ananın bir atmasa de, rektörsün de bir yapmak, bir yapmak, ha? Reyhan, gidin Gazi'ye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için.
1: Bak bir başka mesele, neynek? Bu olmaz, ha? Bu olmaz.

0: Şeyler öcü çıksın.
1: Vakfane.
0: Vakıf
1: ne diyor abi?
0: Bir vakıf nöbete değil.
1: Bak.
0: Niye aşık aşığım?
1: Sen geç kızlar mı?
0: Ben onlardan küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çekeyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazıp. Steven Son. Bilirsen ne diyor? Cezireler Adası.
1: Küfürüm sana cezireler.
0: Ne geçir bu? Piratlardan yazır.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni uşak.

0: Hessen Reichert. Ne oldu vay vay, gelin sen. Bir buralara bak, belki tapalım.
1: Ada, kart çıkarar tapandan sonra gel bakar Arşan.
2: İtirmişim. Hamısını itirmişim. Pullar da, kart çıkarlar da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Çöre kart çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamızın vay

yanında, biz üşüp tirtine sende, beni aktar darıkanda. Dayanıp yol kenarında, biz üşüp tirtine sende, beni aktar darıkanda. Küçede, yolda, yağışta.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe gideceksin. Bilirim necə gideceksin. Necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz danışdı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay benim kaşayi nene.
1: Yine başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahtır vaxtlar evde takılmışsın ha.
5: O skelet şekli yadındadır.